Basoko bina basoko bina bo ye. Ko bina basoko bina bo. Ko bina basoko bina bo ye. Ko bina basoko bina bo ye. Ko bina basoko bina bo ye.